de sana. Radyo Moda.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: reklamlar.
1: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.

Ondan sonra artık yalan dünyada, ağlasam fark etmez, gülsem fark etmez. Rahmetli babamsız kalan dünyada, yaşasam fark etmez, ölsem fark etmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: etli, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Reklamları dinlediniz. Hadi.

0: frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Manavgat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hamile. Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde kişi başı 950 TL ödenerek paralı figüran kullanıldığı iddia edildi. Bu iddia törenin güvenilirliğini sorgulattı ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Antalya'da mermer atölyesinde eşiyle kamyonetten mermer indirirken blok devrilen Hasile Özdemir bacaklarına düşen mermerle yere düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı, soruşturma sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sanık Turan Güler, cesedi yok etme karşılığında 100 bin lira teklif edildiğini söyledi. Handan Soner iddiaları reddetti. Dijital deliller ve telefon kayıtları soruşturmayı derinleştiriyor. İsmail Trifi, ayçiçeği tarlasını sularken ayının saldırısına uğrayıp sol elinden ağır yaralandı. Kürekle karşılık vererek ayıyı kaçırdı. Hastanede ameliyat oldu, ayı saldırılarının önlenmesi gerektiğini vurguladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde son tekliflerini iletip oyuncu ve menajerinden kısa sürede yanıt beklediklerini açıkladı. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray, Avusturya kampında Venezia ile hazırlık maçına çıkacak. İstanbul'a dönüp Rennes ve Villarreal ile karşılaşacak. Önceki maçlarda bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Wiener finalinde Brezilya ile karşılaşacak. 2020 Lig Şampiyonu takım ikinci kez altın madalya için mücadele edecek.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6207 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bazı yerlerde yağışlar kuvvetli olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.

0: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin, şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

bir Hicaz şey ettirelim mi ona bir? Selo, beni dinle, daha hiç bakmayasın bana.

0: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.
4: Halkın radyosu, halkın sesi.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana Çukurova'da Osman Ağa, tabancayla Alican Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'a ateş açarak öldürdü. Polis sandığı Yüreğir'de yakaladı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Antalya Manavgat'ta sürücü Erol Arslan'ın kontrolünü kaybettiği araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, inceleme sürüyor. Ankara'da düğünde genç ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yüzünden hafif yanık yarası aldı. Hastanede tedavi edilen genç iyileşerek taburcu edildi. Olay davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni parti kurmasını kişisel ajandalarla açıklayarak bu ayrışmanın genel politika farkı taşımadığını ve CHP'nin özünde değişmediğini belirtti. Sakarya, Düzce ve Samsun'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar ve can kurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarıyor, boğulma riskine karşı önlem alınıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde son tekliflerini iletip oyuncu ve menajerinden kısa sürede yanıt beklediklerini açıkladı. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray, Avusturya kampında Venezia ile hazırlık maçına çıkacak. İstanbul'a dönüp Rennes ve Villarreal ile karşılaşacak. Önceki maçlarda bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Viyana finalinde Brezilya ile karşılaşacak. 2020 Büyük Şampiyonu takım ikinci kez altın madalya için mücadele edecek.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6207 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli seyredecek. Samsun yarın puslu güneşli bir havayla en yüksek 29 dereceyi görecek. Ordu yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sinop yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Amasya yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olarak kaydedilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
3: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra.

0: sipariş hattı 0362 542 57 61 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Reklamları dinlediniz.

0: olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
4: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD, İran'a yönelik saldırılarını Trump'ın talimatıyla durdurdu. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın gemisine saldırıya misilleme yaptı. Bölgedeki gerilim sürerken diplomatik temaslar ve ateşkes umutları artıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki ekip, olimpiyattaki yenilginin rövanşını aldı. Başkentte düğünde genç ağzında tuttuğu meşalenin patlamasıyla yüzünden hafif yaralandı. Piste oynarken meşaleyi yakan genç dans sırasında patlama yaşadı. Tedavi sonrası taburcu edildi, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. TBMM bu hafta çerçeve yasa teklifini sunacak, öğrenci affı düzenlemesini görüşecek. Üniversitelerden atılanlar eğitimlerine dönebilecek, akademik etik kuralları genişletilecek, devlet üniversiteleri yurt dışında kampüs açabilecek. Kocaeli genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, İzmit'teki 6. Oğlu Caddesi alt geçidini suyla doldurdu. Su birikintisi nedeniyle yayalar alt geçidi kullanamadı, sürücülerse dikkatle ilerleyerek alternatif güzergahlara yöneldi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde Mason Greenwood formülünü uygulayarak şartlar uygun olana kadar beklemeyi planlıyor. Bonservis ve maaş teklifleriyle ilgili iddiaları yalanladı. TBF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından emeği geçenlere teşekkür ederek hayallerinin devam ettiğini vurguladı. Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'yu efsane olarak nitelendirerek onun ve ekibinin samimi, dürüst ve net açıklamalar yaptığını söyledi.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6207 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Bayburt hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli seyredecek. Samsun yarın puslu güneşli bir havayla en yüksek 29 dereceyi görecek. Ordu yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sinop yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Amasya yarın güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olarak kaydedilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
5: Reklamları dinlediniz.

kez alnından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden niye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kalın giy. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hadi.

Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse. Sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin. Gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin. Seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boyu çocuklarımız. Şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve

İçime gömdüm hüzünlerimi. Pişmanlıklarım yok artık. Keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini. Paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde. Kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur. Kaç kere çalıştım.

Bitmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

gittin, kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bıkkın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçları sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun, buhran mayısı gözlerine. Bu da itirafım olsun, buhran mayısı gözlerine.

0: sana ağladım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
3: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
4: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin. Kamyon döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon döner, doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
1: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
0: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
1: Özledim teninin kokusunu özledim.
0: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
1: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz burada çok iyiyiz.
2: Ramazan Kızoluk için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
3: Ben Serap, Ankara'dan. Abicim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
4: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlı'yım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğete misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan D18 koğuşunda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
5: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları olsun. Boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
6: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. B2 koğuşunda yatan kardeşim Şahin için aradım. Ablacığım bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın. Belki de değil, gerçekten de haklısın.
2: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın. Bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada. Kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum. Bacıma veriyorum.
7: Yani seslerini duyuruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum. Annem, çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kokluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
8: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe falan gittik. Ne güzeldi. Efe eğlendi bayağı bir. Seni çok seviyoruz. Keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mehmet abi, sen konuşacak mıydın?
9: Gecelerin
8: de selamı var Cömert Özmen'e. Keşke burada olsaydı. Şu anda onun yerinde oturuyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
10: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
11: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah da iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyiyiz. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adımı duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektup yaz abi bana. Neyse abim, sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz sağsın. Bu kadar abicim.
12: Ben de yeni bugün rüyamda geldim. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalin gerçek olsa. Ne zaman geleceğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.

Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm modacılara 102.5 Radyo Moda'dan ve bendeniz sevgili Murat'tan saygı ve selamlarımız olsun. Geldik huzurlarınızda, geldik radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 26.07.2026 pazar akşamını göstermekteyken bu haftada saatler sayılı gün programını göstermekte. Sesimizin ulaştığı bütün kader mahkumlarımıza ve yakınlarına kocaman kucaklar dolusu saygı ve selamlarımızı ileterek alkışlar nezdinde sayılı gün programı start alsın bakalım. Çalışan arkadaşlar, dostlar varsa onlara da kolay gelsin diyelim. Hepsinin çalışması kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Şoförlerimize hayırlı yolculuklar. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelliyle güzel bir pazar akşamında bu akşamda sayılı gün programı start alıyor. Saatler 24'ü gösterene kadar huzurlarınızda ve radyolarınızda olacağız. 21.30'a kadar gönlümden geçen birbirinden özel ve güzel eserlerle elimden geldiğince elbette ki yayının şerbetini vereceğiz. Kısa da olsa bir babalar listelini gerçekleştireceğiz aslında. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur sıralamasını yapacağız. Bu vesileyle de saatler sanırım ki 21.30 olacak. 21.30 itibariyle çok kısa bir reklam aramız var. Minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra gönlümüzden geçen elbette ki son eseri, son yorumu paylaşarak yavaş yavaş canlı bağlantılar almaya başlayacağız. Gerek açıkta bulunan kader mahkumlarımız, gerekse kader mahkumlarımızın yakınları 21.30 reklam kuşağımızın hemen akabinde aramaya başlayacaklar. 23.30'a kadar da bağlantılar alacağız. 24 itibariyle de veda edeceğiz dostlar. Peki, şükür kavuşlarına geldik. Huzurlarınızdayız, radyolarınızdayız. Sayılı gün başladı, start aldı. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a herkese selamlar.

Farklı değilim ben tüm insanlardan. Allah aşkı için bana değer ver. Sanma beni sevip bırakanlardan. İstemem dünyayı, kalbinde yer ver. Sanma beni sevip bırakanlardan. İstemem dünyayı, kalbinde yer ver. Özel ve güzel eserlerden, yorumlardan bir tanesiydi. Sevgili Müslüm Gürses'ten göndermiş olduk. Müslüm Baba'dan güzel bir eserdir. Radyonuza gelmiş oldu. Bu vesileyle sayılı gün start aldı elbette ki. Şöyle ikinci parçamız, yorumumuz da gelsin bakalım. Adrese teslim yapalım. Ferdi Tayfur. Hemen sonrasında ise geçeceğiz Orhan Gencebay'a. Ferdiciler, Orhancılar, hazır mıyız? Sizler için de elbette ki birer güzel eser hazırladım, paylaşacağım. Bir yandan da şöyle yayın arkasında paylaşalım, duyuralım, yayında olduğumuzu belirtelim. Her zaman söylüyoruz ve belirtiyoruz, dinlemek yetmiyor, aşılamak gerekiyor. En nihayetinde haftada bir yayın yapıyoruz. En nihayetinde hani bir hafta boyunca sanırım unutuluyoruz, değil mi?

0: Yok artık değeri, yok benim için. Hatırı kalmasın o resimlerin, yırtmadan son defa, son defa bak benim için. Madem ki son sözün elveda artık, madem ki son çare ayrılmak artık, ecelim elinden olmasın yazık, bir yabancı gibi ardına bakmadan git benim için. Vay vay, mekanı cennet olsun. Ferdi Tayfur, güzel bir eserdir, yorumdur. Rabbim Orhan Gencebay'a da uzun uzun uzun ömürler versin. Şöyle Orhan Gencebay hayranlarına da güzel bir eser elbette ki göndereceğiz. Sonrasında yani şarkıları seçmekte aslında zorlanıyorum. Güllü ablamızdan güzel bir eser göndereceğim ki, yani dediğim gibi muazzam eserleri, muazzam yorumları var. Gerek Müslüm Gürses'in, gerek Ferdi Tayfur'un, gerek Orhan Gencebay'ın, gerek Güllü ablamızın. Daha adını sayamayacağım birçok sanatçımız var aslında. Muazzam eserleri var. Böyle seçmekte zorlanıyorum. Onlardan bir tanesi de şöyle unuttum işte, göndereceğim Güllü'den. Kimler dinliyor bilemiyoruz ama yollarda, trafikte özellikle dinleyen birçok arkadaşımız, dostumuz var. Onlardan bir tanesi Karaca Medya, Turgay Karaca. Selamlarımız olsun. Dinleyik ha, dinleyik demiş. Eyvallah. Her zaman biliyorum ki frekansı 102.5. Evet, Kapıkaya bugün son buluyor değil mi? Evet, bugün toparlanıyordu. Bugün ben de o taraftaydım. Güzel bir festival oldu, güzel bir etkinlik oldu. Bir de yağmur olmasaydı değil mi? Bugün de ufaktan ufaktan bir atıştırdı ama yine yerini güzel bir havaya, temiz bir havaya bıraktı. En azından orada bulunan birçok dinleyicimiz tadını çıkarttılar festivalin. Bir Kapıkaya Fest 2026'nın da sonuna geldik sanırım. 2027'de inşallah çok daha iyi olacaktır. Çok daha başarılı bir festival olacaktır. Bu da elbette ki her geçen yıl başarılı oluyor. Bir sonraki festival çok çok çok çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bölgemizi tanıtmak adına bu tarz organizasyonlar gerçekten önemli. Gerek Bafra'mızı tanıtmak adına, Bafra'mızın o doğal güzelliğini yaşatabilmek adına bu tarz festivaller önemli. Buradan Bafra Belediyesi'ne, Bafra Belediyesi çalışanlarına, özellikle Bafra Belediye Başkanı Sayın Hamit Kılıç'a yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir organizasyonda bizleri buluşturdu. Dışarıdan da çok gelen vardı, yurt dışından gelenler vardı, il dışından yine gelenler vardı. Bafra'mızın birçok köyünden gelenler vardı, Sinop'tan gelenler vardı, birçok yerden gelenler, festivale katılım sağlayanlar vardı. Ama abi o paraşüte valla üstte para verseler ben bilmem. Bende bir yükseklik korkusu var. O yüzden dolayı binen arkadaşlara da hayret ediyorum, nasıl biniyorlar. Yani orada gökyüzünde abi 8-10 tane ipin ucuna bağlısınız. Yani o iplerden bir tanesi kopsa bilmiyorum ne olur. Yani böyle endişeler aslında olduğundan dolayı binemiyorum. Binmek de istemiyorum, ondan dolayı diyorum aslında. İşte para verseler de binmem. Benle alakalı bir şey, bir yükseklik korkusu. Ama su sporları güzeldi bak. Su sporları muazzamdı. Turgay benden mi bahsettin abi? Duymadım demiş. Turgay'ı bindirmek lazım aslında o paraşüte. Bilmiyorum paraşüt Turgay'ı tartar mı ama. Ay, peki. Festivale katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yolda şu anda trafikte özellikle dinleyenler var. Ben de yeni geldim. Valla bir yarım saat oldu. Bir kalabalık vardı yine ama birçoğu da yavaş.
1: Frekansı yakala.
2: Aşk Aygel.
1: 102.5. Aşk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kısa küçük minik bir reklam ve tanıtım arası. Reklamlar akabinde 21.36 yaptık saatlerimizi. Şöyle gönlümüzden geçen son eser olarak Güllü ablamız gelsin radyolarınıza. Akabinde ise alkışlar nezdinde canlı bağlantıları başlatacağız. Şarkımızın bitiminde 0555-100-1025'i aramaya başlayacaksınız dostlar. Daha sonra 0555-100-1025'ten canlı bağlantıları almaya başlıyoruz.

0: Gönlümüzden kopan son eser oldu sevgili Güllü. Unutuyordun ya, unuttum işte. Şöyle alkışlar nezdinde de ne yapıyoruz? Elbette ki yavaş yavaş canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. Gerek açık cezaevinde bulunan, gerekse kader mahkumlarımızın yakınları. An itibariyle ve şu an itibariyle 0555-110-25'i aramaya başlıyorlar. 0555-110-25'ten 22.00'a kadar canlı bağlantı alacağız. 22.00 itibariyle yine kısa küçük minik bir reklam ve tanıtım aramız olacak elbette ki. Şöyle bakalım ilk bağlantımız nereden geliyor? Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? 55.53 orada mı? Hoş geldi. 55.53. Peki hemen gönderiyorum 55.53'ü. Diğer dinleyicimiz gelsin. 99.61 alalım bakalım. 99.61. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Merhabalar, Samsun Batı'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kim arıyor? İsim alalım ve kimimiz var?
1: Ebru Elagöz, eşim var.
0: Evet Ebru Hanım, buradan aktarın, evet. Duygularınızı paylaşın.
1: Evet, teşekkürler. Buradan eşimi çok sevdiğimi söylüyorum. Çocuklar çok iyi, bizi hiç merak etmesin. Kendine çok iyi baksın, yemek yesin özellikle. Teşekkür ederim, bu kadardı.
0: Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
1: Teşekkürler. İyi günler.
0: Evet, ilk bağlantımızı gerçekleştirmiş olduk bu vesileyle. İkinci bağlantımız gelsin bakalım arkadaşlar. İkinci bağlantımız nereden gelecek? Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun.
2: İstanbul'dan Fatma Baştopçu Süleyman Başokur'un teyzesi. Ayrıca sana çok geçmiş olsun. Allah seni çok iyi yetsin, aramızdan ayrılma inşallah.
0: Amin, amin, amin. Aktarın buradan duygularınızı paylaşın.
2: Aktarayım, sağ ol. Süleyman, oğlum, nasılsın? İnşallah iyisindir yavrum. Allah daha iyi yetsin. Bütün arkadaşlarıma benim selamımı söyle. Allah hepinizi iyi yetsin, hepinizi kurtarsın. İnşallah rahatsınız, huzurdasınız. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Süleymancığım, ben senin güzel yanaklarından çok öpüyorum. Hasretle seni görmeyi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun. Hayırlı geceniz olsun.
2: Allah razı olsun. Sana da iyi akşamlar.
0: Çok sağ olun.
2: Allah bir daha öyle hastalık vermesin. Amin. Sana da hep iyilik versin.
0: Amin.
2: İnşallah.
0: Amin. Cümlemize. Hayırlı
2: sağ
0: geceleriniz olsun.
2: Sağ Allah'a emanet.
0: Evet. Bakalım şöyle üçüncü bağlantıyı alacağız sanırım. Üçüncü bağlantı bakalım nereden gelecek? 21.45 yaptık saatlerimizi. Üçüncü bağlantı. Hoş geldiniz.
3: Canlar.
0: Evet. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Samsun Bafra'dan arıyorum. Osmanca.
0: Evet. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
3: Bafra kapalı cihazı yapmakta olan T-Tip cihazı. Beğeni koşu yapmakta olan Gürsel Can için sıradaki parçayı istemişseydim.
0: Peki. Sıradaki eseri göndermiş olacağım.
3: Evet. Selamla iletebiliriz değil mi? Selamımızı.
0: Tabii. Aktar. Buradan duyuyorlar sizi.
3: Tabii efendim. İlk öncelikle söz içinden selamı var. Kuzenleri Hamza Can, Musa Can, abisi Demircan. Herkese selamı var. Bütün Beyedi Koç'a bakta olan bütün arkadaşlarımıza selamlarımız olsun. Hepsine.
0: Peki. Allah kavuşsun.
3: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İnşallah tez zamanda ailelerine kavuşurlar.
0: İyi İnşallah diyelim. Hayırlı akşamlarınız olsun.
3: İyi
0: geceniz güzel olsun.
3: Sağ olun.
0: Evet, devam edelim bakalım. Diğer bir bağlantımız gelsin. 0555-110-25 aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım diğer bir bağlantımız nereden gelecek? Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
4: Alo, iyi yayınlar. İzmir'den arıyorum. İsmim Nermin.
0: Nermin Hanım, hoş geldiniz. Selamlar İzmir'e. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
4: B7 koğuşunda yatmakta olan oğlum Delican Özdemir ve tüm koğuş arkadaşları için sıradaki parça istiyorum.
0: Peki, güzel bir Sinan Kartal eseri göndereceğim. Az sonra ilk fırsatta onlar için gelmiş olsun.
4: Tamam, bir de babası var. Orada
0: tabii ki, tabii ki hemen alalım.
4: Bir saniye.
5: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
5: İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun.
5: Bafra'da yatan oğlum Velican için B7. Bölük B7 yatıyor da onun için istiyorum, şarkı istiyorum. Çok peki. Kendine iyi baksın. Selamlarımı söylüyorum.
0: Peki, aleyküm selam. Bizlerden de selam olsun dinliyorsa.
5: Olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Peki. Bizler teşekkür ederiz. Hayırlı geceleriniz olsun.
5: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet. Bakalım şöyle diğer bir bağlantı hemen. Diğer bir bağlantımız bakalım nereden gelecek. Şöyle hattımızı tekrardan yeniledik. Parmaklar çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
6: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim. Bursa'dan arıyorum.
0: Bursa. Selamlarımız olsun Bursa'ya. Kimimiz var?
6: Teşekkür ederim. Oğlum Nasra, Fethi, Kürşat Kaynak.
0: Tamam, aktarın buradan. Duyguları paylaşın.
6: Onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi, bugünlerin de geçeceğini söylüyorum. Güçlü olsun. Ve koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Kendisine çok çok iyi baksın. Onu çok çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Peki. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamlar. Evet, bakalım şöyle 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları arkadaşlar. 0555-110-25 aramaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet, nereden kim arıyor bizi? Telefonumuz çekmiyor yalnız. Telefonumuz çekmiyor.
7: Geliyor mu Murat Bey?
0: Evet, şu anda biraz daha iyi.
7: İyi akşamlar, ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Selamlarımız olsun Adana'ya. Kimimiz var? Hani kime sesleniyoruz?
7: Oğlum var. Oğluma sesleneceğim Murat Bey.
0: Tamam.
7: Ya.
0: Hemen aktarın. Duyguları paylaşın.
7: İyi akşamlar Caner. Nasılsın? İyi misin kuzum? İnşallah iyisindir. Bu ay da bitti oğlum. 4 gün var. Ağustos'a gireceğiz. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Az günün kaldı. Allah'tan umudunu kesme kuzum. Musa'ya da çok çok selam söyle. İyi ki varsın benim hayatımda kuzum benim. Seni çok seviyorum. Seni çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Babana veriyorum oğlum.
8: İyi akşamlar Murat Bey.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
8: Özür dileyerek, vaktiniz var değil mi? İnsanları bekletmeyelim.
0: Evet, bu hafta da bayağı bir yoğun. Buradan aktarın, duyguları paylaşın.
8: Tamam tamam. Oğlum Caner'im nasılsın kuzum, iyi misin? İnşallah iyisindir oğlum benim. Bizleri düşünme oğlum, tıraş dolmuşunu öğrendik. Kurban olayım, ona da biraz güldüm oğlum. Kuzum benim, sen rahat ol, iyi ol oğlum, bizleri düşünme. Az kaldı kuzum benim. Musa'ya da çok selam söyle oğlum, onu da gözlerinden öperim. Bu sıradaki parça da senden Musa'ya gelsin oğlum, dinleyin. Tamam mı kuzum benim? Hadi seni öpüyorum Caner'im benim. Sık dişini kuzum, sık. Hadi oğlum benim. Tamam Murat Bey, çok sağ olun.
0: Peki, sizler de sağ olun. Geceniz güzel olsun. Şimdi şöyle bakalım diğer bir bağlantı. Şimdi hattın ucunda kim varsa direkt onu alıyoruz arkadaşlar. Yok onu alalım, bunu alalım, şunu alalım, yok bunu almayalım, şunu alalım gibi bir lüksümüz zaten yok. Hattın ucunda o an kim varsa onu alıyoruz. Bilginiz olsun. Birçok dinleyicimiz arıyoruz, meşgul arıyoruz, meşgul diyor. Bu hattı bizim meşgule alma gibi bir durumumuz, lüksümüz yok. Mobil hat olduğu için demek ki hatta birisi var ki o yüzden dolayı meşgul. Onun dışında meşgule alma gibi bir şansımız yok arkadaşlar. Hat dolu olduğu sürece meşgul olacak elbette ki. Bir bakalım. Hoş geldiniz.
9: Murat abi selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam. Nereden kim arıyor bizi?
9: Abi Samsun Bafalı'yım. Bursa'da ikamet ediyorum.
0: Evet. Selamlar diyelim Bursa'ya. Kimimiz var?
9: Abi Bafalı T-Tipi cezaevinde yatmakta olan Kürşat Kaynağı. Açık cezaevinde olan İbrahim Karakola. Hepsine selam söylemek istiyorum. Ayın 7'sinde de Allah nasip ederse Ağustos'un 7'sinde görüşüne gelmeyi düşünüyorum. Allah inşallah nasip eder de görüşüne gideriz, açık görüşüne. Şimdiden ona hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı geceler. Arada bir bizi de arasın ama sen söyleyelim, oradan diver bizi inşallah şimdi. Ne zamandır bizi de aramıyor. Kardeşiyle annesi de merak etmeye başlamış. Bizi de arasın arada bir.
0: Peki, duymuştur inşallah.
9: İnşallah. Murat abi hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Şeysin. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Allah koştursun.
9: Sizin de abi söyledik şarkıyı onları armağan ediyoruz inşallah.
0: Peki. İki güzel eser göndereceğiz az sonra. Bir 5 dakikamız var.
9: Kolay gelsin abi.
0: Çok sağ olun. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantı arkadaşlar. Birkaç bağlantı daha alabiliriz sanırım. 2 ya da 3 bağlantı alacağız. Hemen sonrasında ise reklam arası vereceğiz. Şarkılardan sonra da ikinci saatimizde devam ediyor olacağız dostlar. 23.30'a kadar bağlantı alacağım. 23.30'a kadar arayabilirsiniz. 23.30 itibariyle bağlantıları elbette ki durduracağız. 24 itibariyle de vedaya geçeceğiz. 24 itibariyle her ne kadar veda etmiş olsak da önümüzdeki hafta bir sağlık sorunumuz olmazsa önümüzdeki pazar akşamı tekrardan huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz. 21-24 saatleri arasında. Evet, şu anda gördüğüm kadarıyla hat müsait. Var mı bağlantı? Var ise bağlantı istiyorum. 0555 110 25 arkadaşlar. Turgay sen de hoş geldin. Ben seni canlı bağlantıya katılacaksın diye bekliyordum ama sen buraya geldin.
10: Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk abi.
0: Yorgun gördüm seni.
10: Evet, Kapıkaya biraz bayağı yordu. Hattı çok fazla meşgul etmek istemedim. O yüzden dedim birebir geleyim.
0: İyi yaptın. Nasıl geçti Kapıkaya?
10: Vallahi her seneye göre bir kat daha artıyor abi. Bu sene daha güzeldi. Geçen seneye nazaran katılımcılar yükselmiş. Ciddi anlamda ve şu anda yani bu seneki Kapıkaya'dan memnunlar. Memnuniyetsiz hiçbir vatandaş
0: her geçen, görmedim. Evet, ben yayında da az önce bahsettim. Her geçen yıl bu artıyor, katılım artıyor.
10: Tabii Sefo'nun konserinde özellikle yaklaşık bir 30 binin üstünde bir izleyici kitlesi vardı. Evet. Ciddi reklamlar yapıldı, ciddi bir katılım sağlandı. Yani 4 günü kısa bir özet geçersek, su sporlarından olsun, dağ sporlarından olsun hepsi muazzam derece güzeldi ve gerçekten yerli yerindeydi yani. Planlı, programlı, belediyenin çalışması olsun, belediye personelinin çalışması olsun, oradaki standların çalışması olsun. Geçen seneye nazaran kat kat daha üstüne koymuştu. Bunu zaten katılımcılar da söylüyor, kampa gelenler de söylüyorlar.
0: Evet, özellikle temizlik personeline ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü gelirken baktım abi, yazık günah yani o çevredeki o çer çöp gelen bırakmış adamlar. Onun temizliğiyle uğraşıyorlardı. Ben ortalama 20'de çıktım oradan. 21'de çünkü yayınım vardı. 20'de çıktım bugün. Sabahtan beri oradaydım. Bir izlenmedim, gözlemledim. Güzel bir katılım vardı. Yukarısı çok yağışlıydı ama aşağıda...
10: Evet, maalesef. Evet. İki gün talihsizlik diyelim artık.
0: Evet. Geçtiğimiz yıllarda çok sıcaktı. Ondan evet. Yakındık.
10: Evet, bir ortayı tutturamadık bu sene.
0: Bu sene ama evet. Şöyle bir şey, en azından Sefo'nun konserinde yağmura yakalanmadı.
10: Tabii evet. Böyle konser, yani ucu ucuna
0: konser,
10: diyelim.
0: Konser bitti, aynen. Yağmur başladı. Öyle bir serinlik oldu konserden
10: sonra. Güzeldi ama
0: sonra.
10: Her ne olursa olsun bu sene ciddi anlamda bir emek vardı, bir güzellik vardı. Yani dediğim gibi katılımcılar da çok memnundu. Biz kısa röportajlar yaptık gün gün. Birinci gün, ikinci gün, bir de son gün. Birinci gün aslında herkes böyle nasıl diyeyim tereddütteydi. Ama dördüncü günün röportajlarında gayet katılımcılar, işte stand açanlar, özellikle stand açanlar diyeyim. Geçen seneye nazaran çok çok iyi dediler. Tabii ufak tefek aksaklıklar olacak. Uluslararası bir festival bu. Yani alan her şey takip edilemez.
0: Alan çok geniş.
10: Ama yüzde oranına vurduğumuz zaman yani %95 oranında başarı elde edildi benim gözümde.
0: Kesinlikle benim gözümde de mutlaka eksikler olacaktır. Çünkü dediğim gibi alan çok aşırı geniş bir alan. Aşırı bir geniş tabii. Bir alanın çalışması.
10: Bir de sadece bir yere kurulu değil. Yani bunun paraşüt tepesi var.
0: Tabii dağınık.
10: Tabii ki dağcılık alanı var, offroad alanı var, sporlara alanı var, yukarıda kamp alanı var, yemek alanı var, ekstra çadır alanı var. Yani bir sürü alan var.
0: Evet.
10: Yani tabii ki ufak tefek aksaklıklar olacak ama %100 bir artış var geçen seneye göre. Yani çalışmada olsun, dediğiniz gibi temizlikte olsun. Allah yardımcılar olsun. Ben de evet. Sizi dinlerken yoldaydım. Kapıkaya'dan dönüyordum. Orada denk nasıl gelemedik onu bilmiyorum ama. Yani baktım belediye personeli hala çalışıyor.
0: Evet. Çalışıyor. Belki bu saatte hala tabii, çalışıyorlardır.
10: Tabii. Muhtemelen yarın sabaha kadar devam edecekler.
0: Sabaha kadar. Geçen yılda öyle olmuştu. Sabaha kadar çalışmaları devam edecek. artık 2027 Fest'te bir bu kadar daha katılım istiyoruz.
10: Muhtemelen her geçen gün artacak. Çünkü durum bunu gösteriyor. Biz 2 senedir Kapıkaya'yı takip ediyoruz. 4 senedir de bir fiil kendimiz katılıyoruz. Geçen sene yani 4 sene içerisinde kat kat arttı. Durum bunu gösteriyor yani. Ben çok fazla sizi meşgul etmeyeyim.
0: Reklam arası vereceğim. Onun öncesi şarkı aram var. Şarkıdan sonra devam edeceğiz bağlantılarla.
10: Buradan kısa da bir selam göndereyim. Zafer kardeşim, Zafer Özdemir'e selamlarımı iletiyorum. Onur abi, Dilaver, kendisine selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey.
0: Peki şöyle gelsin Sinan Kartal. Akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra burada olacağız. Ayrılmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu şehrin geceleri her daim Ferdi Tayfur'dan dinlemeye alışkın olduğumuz eserlerden, yorumlarından bir tanesiydi aslında. Bir kez de Serkan Kaya farkıyla radyolarınıza ulaştırdık. Radyolarınızla buluşturduk dostlar. 22.08 yaptık saatlerimizi. Sayılı gün 102.5 Radyo Moda'da devam ediyor tımız ve güzelliğiyle. İlk saati geride bıraktık. Geçtik ikinci saatimizde. İkinci saatimizde de yine bol miktarda canlı bağlantı alacağız. Bol miktarda şarkılara, türkülere de yer vermiş olacağız bizler. Şöyle bakalım, hattımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlısınlarınız olsun.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.
1: Programında biz de yer almayı tercih ettik.
0: Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz tekrardan. Kimimiz var? Kimi sesleneceğiz?
1: Lafta tipi kapalı cezaevinde yatan, A15'te yatan Sezer Düzgün, Gattar Terim, Koğuş'taki tüm arkadaşlarımı gönülden selamlarımı iletiyorum. Unutmadım onları. C1'de yatan Onur Büyükkeskin, Mesut Büyükkeskin, onları da ayrı ayrı Allah kurtarsın unutmadık. Belki hatalarımız, belki büyüklerimiz olabilir ama tevfikler her zaman arkasındadır. Geride kalan Zafer Özdemir, Davut Kesici, Erdem Aksoy, bunları da ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum buradan. En yakın zamanda tekrardan hep birlikte bir arada olma dileğiyle.
0: Peki, var mı eklemek istediniz?
1: Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Teyzemin oğlu Ali Sayın var. O da katılmak istiyor da.
0: Tamam, alalım oradaysa.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben değerli komşum Onur Büyükkeskin'e buradan selamlarımı iletiyorum. Bir de Mesut Büyükkeskin'e. Tez zamanda hep birlikte tekrar buluşmak dileğiyle Allah kurtarsın diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar mı abi?
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan.
1: Amin inşallah abi, sağ olasın.
0: Evet, 22.10 dediğimiz gibi yaptık saatlerimizi. Canlı bağlantılar gelmeye devam ediyor. Diğer bir bağlantımıza geçelim bakalım. Hattımızı yeniledik. Diğer bir bağlantımız nereden gelecek? 0555-100-1025'i tuşluyoruz arkadaşlar. 0555-100-1025'ten bağlantıları alıyoruz. 0555-100-1025'ten katılım sağlıyorsunuz yayına. 23.30'a kadar bağlantı alacağız. 23.30 itibariyle bağlantıları sonlandıracağız. 23.30'a kadar vaktimiz, sürecimiz var. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımız, bakalım nereden geliyor. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
2: Kafra'dan arıyorum. Samsun Bafra'dan.
0: Samsun Bafra'dan kim arıyor?
2: Serpil Başokur.
0: Serpil Hanım, hoş geldiniz. Kimimiz var? Kime seslenmek adına katıldık yayına?
2: Hoş bulduk. Size de geçmiş olsun.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
2: Allah size göstermesin.
0: Amin.
2: Ben eşim Süleyman Başakoy için aramıştım.
0: Tamam. Aktarın buradan, duygularınızı paylaşın.
2: Tamam. Canım nasılsın? İyisindir inşallah. Bizler iyiyiz. Oğlumuz biliyorsun Tempor'da, marketimizde. Herkes iyi burada. Düşünecek bir şey yok aslında gerçekten. Herkes iyi. Sen gönlünü ferah tut. İnşallah bu da geçecek. Laf çıksın hemen çıkacaksın inşallah, biliyorsun bunu. Geçen hafta evlilik yıldönümümüzü kutlayamadık ama nice 29 senelere inşallah sağlık, mutluluk, oğlumuzla, annemizle, herkesle birlikte mutlu senelerimiz olsun inşallah. Sen kendine iyi bak, bizde düşünme. Annemi veriyorum. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
2: Sağ ol. Tekrar geçmiş olsun.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Buradan duygularınızı aktarın, paylaşın sizler de.
2: Süleyman Başakoy yakışıklı oğlum var benim dedi daha önce. Oğlum bizi düşünme. Biz çok iyiyiz yavrum. Bugün de bugün konuştuk şeydi. Geçen hafta kapalıydı, konuşamadık. Oğlum Allah'ım size güç kuvvet versin. Arkadaşlarını falan. Hepsini oradan arkadaşlarına selam söyle. Hadi oğlum, o güzel kel kafandan öperim yavrum. Allah'a emanet ol. Hadi sana da iyi akşamlar kardeş.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
2: Amin. İnşallah herkesi Allah kavuştursun.
0: Evet, bakalım şöyle.
2: Sıradaki parçayı
0: göndermiş olacağız. Güzel bir eser.
2: Tamam.
0: tamam, çok göndermiş olacağım. Hayırlı geceleriniz olsun tekrardan.
3: Sağ olun, iyi akşamlar.
0: Evet, takvim yaprakları 26.07.2026 pazar akşamını göstermekteyken 102.5 Radyo Moda'da sayılı gün devam ediyor dostlar, canlı bağlantılar nezdinde. Hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Tübbel Karaca.
0: Evet, hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk abi. Kusura bakma, tekrar hattım Mesut'a diyorum. Mesut'un daha yeni öğrendim cezaevinde olduğunu. Bir dedim o kardeşime de dedim bir selam söyleyeyim. Çocukluğum kardeşim, geçmiş olsun, Allah kurtarsın. Buradayız, yanındayız, seni seviyoruz. Allah'a emanet ol.
0: Peki, gecen güzel olsun, hayırlı çalışmalar tekrardan.
1: Teşekkür ederiz abi, sağ ol.
0: Eyvallah. Bakalım şöyle devam edelim. Ya bir bağlantımıza geçelim bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Evet, hoş geldiniz. Orada mıyız?
4: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
4: Alo.
0: Sesim geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz?
4: Alo.
0: Sanırım alamıyor. 86.95. 87.93'e geçelim. Hoş geldiniz.
5: Alo, merhabalar. Hoş bulduk.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
5: Ben Sirvan Alış. Samsun'dan arıyorum.
0: Evet, kimimiz var?
5: Bafra T tipi kapalı cezaevinde eşim var, Muhammed Alış.
0: Tamam, buradan duygularınızı aktarın, paylaşın sizler de.
5: Öncelikle tüm arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyorum. Canım eşim, güzel eşim. Eğer beni burada duyuyorsan seni çok seviyorum ve seni çok çok özlüyorum. Dışarıda her şey yolunda. Herkesin keyfi yerinde. Sen bizleri hiç merak etme. Seni bekliyorum. Her zaman yanındayım. Güçlü ol. Ben burada çok güçlüyüm çünkü. Bugünler de geçecek biliyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Dualarım senin aşkım. Bu arada istek parça yapabiliyorsak Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen eşine gelirsin.
0: Sıradaki eseri göndereceğiz. İstek alamıyorum maalesef.
5: Tamam.
0: O yüzden sıradaki eseri göndermiş olacağız. Hayırlı akşamlar tekrardan.
5: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Evet, bakalım şöyle diğer bir bağlantı. Bağlantılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'a selamlar olsun. İstanbul, Arnavutköy, Radyo Keyfi, Koray. Selamlarımız olsun. Dinlemedi. Şimdi radyo gerçek mi desem, radyo ilaç mı desem, Can FM mi desem, valla şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Çünkü bir Can FM oldu, bir radyo gerçek oldu, bir radyo ilaç oldu, sonra bir daha tekrardan radyo gerçek oldu. Bir Koray FM olmadı ama canım arkadaşım benim dinlemede selamlarımız olsun. Radyo Keyfi Koray, radyo gerçekten İstanbul 96.1 kardeş radyomuz. Kocaman kucaklar dolusu saygı ve selamlarımı iletiyorum Radyo Keyfi Koray'a. Aslında bu aylarda her sene gelirdi beni ziyarete. Aslında bu aylarda keşke burada olsaydı da festivale beraber katılsaydık. Onu ben bir paraşütle bindirip paraşütten aşağı doğru bir atsaydım. Ya da bir onu... Ya çok aslında orada yapabileceğimiz etkinlik, aktivite vardı ama... Muhtemelen paraşütten atardık. Paraşütten yukarıdan aşağı atardık onu. Artık bilmiyorum ne olurdu havada, nasıl bir tepki verirdi. Ben dediğim gibi programın başında da üstüne para da verseler ben bilmem abi. Yani dediğim gibi 8-9 tane ipe bağlı havada. Tekrardan selamlarım olsun Radyo Keyfi Koray'a. Peki şöyle bağlantılar bekliyor. Alalım hemen. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
6: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Adana Ceyhan, selamlarımız olsun Adana'ya. Kimimiz var?
6: Kardeşim var, Musa Ar.
0: Tamam, buradan duygularınızı aktarın, paylaşın.
6: Canımın içi nasılsın, umarım iyisindir. Biz iyiyiz çok şükür, sen iyisin. Bizi merak etme, sensiz geçen her gün bize uzun geliyor. Şimdi kavuşma umuduyla tam 58 günü sayıyoruz. Sana söylemek istediğim tek şey seni çok özlediğimiz. Günler geçiyor ama hasretin hiç azalmıyor. Evde adın geçtiğinde içimiz burkuluyor. Bil ki burada seni bekleyen, senin için dua eden, seni çok seven bir ailen var. Sakın umudunu kaybetme. Her zorluğun bir sonu, her karanlığın bir sabahı vardır. Biz kavuşacağımız günü hayal ederek bekliyoruz. Rabbim inşallah en kısa zamanda yüzünü güldürecek. Haberler nasip etsin. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Koç arkadaşına da selamlar. İslam Caner Gök'e de selam olsun. Teşekkürler abi.
0: Peki biz de teşekkür ederiz. Tekrardan selamlarımız olsun Adana'ya. Hayırlı akşamlar. Allah kavuştursun.
6: Teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
6: İyi günler.
0: Çok sağ olun. Hayırlı geceleriniz olsun tekrardan.
6: İyi
0: geceler. Evet, devam edelim bakalım. Diğer bir bağlantıya geçmeden önce Savaş, selamlarımız olsun. Radyo Keyfi Koray'ın dışında sevgili Savaş da dinlemede. Savaş Aydın yine kardeş radyomuzdan, Radyo Gerçekten. O da şu anda sahilde dinliyormuş muhtemelen. Hangi sahil? Savaş. Muhtemelen Çekmece sahilde dinliyor. Selamlarımız olsun. Yine aynı şekilde Mehmet'imiz var. Sevgili Mehmet, Mehmet Baymağ'a selamlarımız olsun. Savaş Aydın'a aynı şekilde, Radyo Keyfi Koray'a selamlar olsun. Onlar için de en özel, en güzel eserleri göndereceğim. Gerçi onlar şarkılara doydu ama değil mi? Yıllar yılı. Peki şöyle bakalım, bağlantılar gelmeye devam etsin. 22.20 yaptık saatleri arkadaşlar. Bir bakalım diğer bir bağlantımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
3: Murat Bey, hayırlı akşamlarınız olsun. Adana Ceyhan'dan arıyorum, Musa oğlum için. Musa
0: çok sağ olun, hoş geldiniz. Aktarın hemen duyguları, paylaşın.
3: Bu arada geçmiş olsun Murat Bey.
0: Çok sağ olun.
3: Musa oğlum nasılsın? İyisinizdir inşallah oğlum. Biz çok iyiyiz, bizi merak etme. Babaannenin, dedeğin, yeğenlerin çok çok selamları var. Ali Osman'ın, Beytullah'ın, emmilerin çok çok selamlar var. Biz çok iyiyiz oğlum. Kendine çok çok dikkat et. Seni çok seviyoruz. Az kaldı. Sabret. Kendi günler de bitiyor artık. Caner Kök arkadaşlarına ve herkese çok çok selamlar olsun. Sıradaki parça senin için özel ve Koğuş arkadaşların için çok çok özel gelsin. Caner için de özel gelsin. Seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et oğlum.
0: Peki, Allah kavuştursun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
3: Hayırlı akşamlar Murat Bey. Saygılar efendim.
0: Eyvallah. Uygar Doğanay'dan yine güzel bir eser göndermiş olacağım, gel eserini. Yaklaşık bir 5 dakikamız var. 5 dakika sonra Uygar Doğanay, akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra yine özel ve güzel bir eser size için göndereceğim. Hemen akabinde devam edeceğiz elbette ki canlı bağlantılarla. Şöyle hattımızı tekrardan bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
7: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
7: İyi yayınlar Murat Bey.
0: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
7: Geçmiş olsun mu diyeyim sana?
0: Eyvallah. Eyvallah, sağ olun. Vallahi bilmiyorum, geçecek gibi de değil. Dediğim gibi şeker, şeker, kolesterol hepsi bir araya böyle birbirine girdi. Geçecek gibi de değil. Artık bununla yaşayacağız.
7: İyi, Allah'ım şifa versin.
0: Amin. Amin. Amin.
7: Ercan Yüce Bahtı'dan arıyorum.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
7: Eyvallah. Selam. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm kardeşim. Ercan'ım. Hayırlı akşamların olsun. Seni seviyorum. İnşallah kardeşim. Dualarımdasın her zaman. Bu arada gelecektim görüşüne de damat adayımız geldi. İnşallah bir dahaki görüşüne ben geleceğim. Özledim seni. Kuzey az konuşmak istiyor seninle, sonra devam edeceğim.
8: Efendim, ne yapıyorsun, iyi misin? İyisin de inşallah. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
7: Kardeşim görüyorum da yeğenlerin de senin için öyle her zaman. Ha, Zeynep Hanım da bu akşam evde yok. O yüzden bağlanamıyor sana. Bu arada Emrah'la Selçuk kardeşlerime de çok selam söylüyorum. Senin vesilenle Ersan kardeşim. Sıradaki parçayı size armağan ediyorum. Hoş arkadaşlarına, Emrah ve Selçuk kardeşime de armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ım kurtarsın inşallah tez zamanda. İnşallah bir an önce kavuşuruz kardeşim diyorum. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Hayırlı
0: akşamlar. Çok sağ olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
0: Evet, bakalım şöyle arkadaşlar. Yurdumuzun dört bir yanından canlı bağlantılar gelmeye devam ediyor. Diğer bir bağlantımız için şöyle hattı tekrardan bir yenileyeceğiz. 0555-110-25 arkadaşlar. Buradan katılım sağlıyorsunuz yayına. Yine yolda, trafikte sesimiz ulaşan birçok dinleyenimiz var. Yolculuk esnasında bizlere kulak vermekteler. Hepsine hayırlı yolculuklar dileklerimiz, temellerimizi iletelim. Yolları ve farları açık olsun. Aman ha dikkat arkadaşlar. Gece trafiği. Bölgemizde yoğunluk var haliyle. Kapıkaya Fest'in bugün son gününü tamamladık. O yüzden dolayı trafikte mutlaka yoğunluk var. Yollarda dinleyen birçok dinleyicimiz var. Hepsine hayırlı yolculuklar dileklerimiz, temellerimizi bizler bir kez daha iletmiş olalım. Şimdi güzel bir eser Uygar Doğanay'dan Gel eserini göndereceğim. Akabinde reklam, reklamlardan sonra Azer Bülbül. Azer Bülbül hayranlarına güzel bir eser gelmiş olacak. Bu arada düşünemeyen arkadaşlar, hattımız gördüğümüz kadarıyla müsait. Yayına katılmak isteyen dinleyenlerimiz aramaya devam etsinler. 23.30'a kadar bağlantı alacağım. Tekrar belirtiyorum ki 23.30'dan sonra aramayın arkadaşlar. 24'te evet program bitiyor ama canlı bağlantılar 23.30'da bitiyor. 21.30'da bağlantıları almaya başlıyoruz. 21'de program başlıyor. 21.30'da canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. 23.30'a kadar bağlantı alıyoruz. 23.30 itibariyle bağlantıları sonlandırıyor. 24'e kadar gönlümüzden kapan birkaç eser paylaşarak vedaya geçiyoruz. Bir sonraki haftaya kadar, bir pazar değil her pazar elimizden geldiğince radyolarınızda olmaya çalışıyoruz.

Peki şöyle yapalım, güzel bir eser Uygar Doğanay'dan göndermiş olalım. Hemen akabinde belirttiğimiz gibi reklamlar. Reklamlardan sonra Azer Bülbül, sonrasında burada olacağız. Reklamlar ve şarkılar yayındayken aramayın arkadaşlar. Çünkü şarkıları, reklamları kesemiyoruz, bölemiyoruz. O yüzden şarkıların bitmesini bekleyeceğiz, reklamların bitmesini bekleyeceğiz. Bu sürecimizi en güzel şekilde bir atlatalım. Az sonra buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Kısa küçük minik bir reklam arası. Reklamlar sonrasında geçelim bakalım. Azer Bülbül, İlle Desen. Özellikle bu şarkıyı sevgili Mehmet Baymak'a göndermiş olacağım. Değerli meslektaşım sevgili Mehmet Baymak. Az önce belirtmiştim, sevgili Mehmet Baymak da dinlemedi. Yıllar yılı aynı mikrofonları paylaştık sevgili Mehmet Baymak'la. Ancak şu anda Ekin, Radyo Ekin'de ve Ekin TV'de program yapmakta. Hafta sonları gerek Ekin TV'de gerekse Ekin Radyo'da, Radyo Ekin'de yani program yapıyor sevgili kardeşim. Buradan sevgili Mehmet Baymak'a da selamlarımızla birlikte bu şarkıyı göndereceğim. Hemen akabinde ise canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 102.5 Radyo Moda'da.

0: İyi de sen dedik ve geçtik canlı bağlantılara. Var mı bağlantımız, varsa bağlantı istiyorum arkadaşlar. Yoksa tabii ki şarkılarla devam edeceğiz. 0555-110-25'ten bağlantılarımızı alıyoruz bizler. Normal aramalar yapıyorsunuz. 0555-110-25. Şöyle bakalım hattımıza. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Hoş buldum. Ben Özlem Murat Bey.
0: Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Şükürler olsun. Bugün biraz daha iyiyiz.
1: İyi.
0: İnşallah
1: Allah
0: sizler
1: daha
0: iyisiniz. İnşallah sizler de iyisinizdir.
1: Hamdolsun. İyiyim ya. Hamdolsun
0: daim,
1: Murat
0: daim
1: Bey.
0: Olsun. Daim olsun.
1: Amin. Cümleten. Ben buradan açık ceza, pardon, B8 koğuşunda yatan Onurcan aşçı kardeşime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda abuları dinliyor. Terpil ve Sevgi abuları dinliyor. Onu çok seviyorlar. Öyle de dememi söylediler. Bir tane de şiirim var onun için. Onun için bu şiir. Abuları rica etti benden. Onun için yazdım.
0: Peki mikrofonu size bırakıyorum. Aktarın, şiirinizi de paylaşın.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. Bir gün güneşim karardı. Göğümün mavileri küstü bana. Ansızın kaybettim sevinçlerimi. Senin yokluğunda kardeşim. Bebekliğin geliyordu aklıma. Boncuk gözüm diye severdim seni. Yanıma nasıl katardım. Elerdim, belerdim. Seni ne çok severdim. Bilemezdim kaderimizi. Bilemezdim bu zamansız ayrılığı. Ben bilmezdim böyle özlem çekmeyi. Senin yokluğunda dağıldım. Acılardayım kardeşim. Zamanı geri alabilsem keşke. Seni çekip alsam o kara günden, o kara geceden. Ne çok isterdim oysa. O taş duvarları yıkmayı, sana şöyle boncuk gözlüm diye sarılmayı. Senin yokluğunda sensizliğe yenildim kardeşim. Seni tanımaz kim şöyle? Çocuk kalbini, merhametli oluşunu, karıncayı incitmeyişini, bir de adamını bilmez kimseler. Senin yokluğunda sabrımla sınandım kardeşim. Benim özgürlük çiçeğim, umutsuzluk yok, kaderimizi yazan yaradan bir gün. Bir gün kafesindeki öksüz kuşları bile göğüne kavuşturur. Seni de bana, benim canım kardeşim, boncuk gözlüm, boncuk gözlüm. Bu kadar Murat Bey.
0: Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Bir de orada yatan kadersiz, kader mahkum kardeşlerim var. Hani suçsuz yere yatanlar için diyorum. Rabbim onları tez zamanda kurtarsın. Bir de kadın koğuşlarında yatan, hani arayanı saran olmayan kadınlar için de gelsin. Sıradaki tüm şarkılar Onurcan Açık kardeşime de gelsin. Bu kadar diyeceklerim.
0: Peki. Geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun.
1: Teşekkürler.
0: Bizler kolay teşekkür gelsin, ederiz. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet. Bakalım şöyle. Özlem Hanım'ı aldık hattımıza. Şiirinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Devam edelim bakalım bağlantılar nezdinde dostlar. 22.40 yaptık saatleri. 23.30'a kadar bağlantı alıyoruz. Yaklaşık 1 saatlik kadar daha vaktimiz var sanırım. 50 dakika diyelim biz buna. 50 dakikalık bir vaktimiz var. 50 dakika boyunca yine elimizden geldiğince bağlantıları elbette ki bizler alacağız. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: Hoş bulduk. Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Adana. Selamlarımız olsun Adana'ya. Kimimiz var?
2: Oğlum Musağır var.
0: Tamam. Buradan aktarın duyguları, paylaşın.
2: Oğlum inşallah iyisindir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizleri merak etme oğlum. Allah'ın izniyle sabredenler muradını erermiş oğlum. Biz de sabredeceğiz. Gidecek adlar açacağız bebeğim. Arkadaşın Caner de çok iyidir inşallah. Ona da çok çok selamlar olsun. Sıradaki şarkı ve sizlere gelsin. Koğuş arkadaşlarınıza gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun. O kızıma veriyorum.
3: Alo.
0: Evet, hoş geldin sen de.
3: Hoş bulduk Murat abi.
0: Aktar buradan duygularını, paylaş.
3: İyisindir. Ben iyiyim, merak etmene gerek yok. Görüşte iyi taraf sürpriz olsun diye girdi. Aslında iyi tarafta ben girecektim ama sayımız fazlaydı. Polis abilere söyledik ama olmaz dedi. O yüzden ben dışarıda beklerim abi, merak etme, üzülmedim. İnşallah görüşüne gelmemize gerek kalmaz. Sen gelirsin direkt abi. Caner abi sen nasılsın? Umarım sen değilsindir. Senin de sayılı günler kaldı abi, kafana takma. Bu kadar abi.
0: Peki. Rabbim inşallah abini sana kavuşturur.
3: İnşallah abi, amin.
0: Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman.
3: Görüşürüz.
0: Peki. Hayırlı akşamlar.
3: akşamlar.
0: Bakalım, bir yandan da şarkıları hazırlıyoruz, bir yandan da şarkıları vereceğiz elbette ki yayına. Birbirinden özel ve güzel eserler elimden geldiğince olsun istiyorum. Bir yandan da aramaları, yani bağlantıları almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, 0555 110 25'ten bağlantıları alıyoruz. 0555 110 25 aramaya devam ediyoruz. Erol abi geldi vallahi, Erol abi. Peki alalım yayını Erol abi. Harabe gönlüm. Akabinde ise bakacağız kimler katılım sağlayacaklar yayına.

0: Yılların eskimet edemediği ses sevgili Erol Budan. Güzel bir eserdir. Erol abimizden de göndermiş olduk. Eskiler bilir. Bu şarkılarla biz büyüdük değil mi? Evet. Bakalım şöyle canlı bağlantılar gelmeye devam etsin. Hattımızda kim var? Hoş geldiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Nereden kim arıyor bizi?
1: Murat Bey, geçmiş olsun. Çoktan beri yoksunuz.
0: Çok sağ olun. Valla bir hafta varız bir hafta yokuz. Bir hafta varız bir hafta yokuz. Öyle gidiyor. Tamam. Dediğim gibi sıklıkla belirttiğim gibi şeker, kolesterol hepsi birbirine girdi. O yüzden dolayı böyle
1: çok
0: kendimi
1: çok
0: evet
1: olsun.
0: Kendimi iyi hissettiğim dönemlerde çıkmaya çalışıyorum yayına. Çünkü aşırı bir de denge kaybı var. Doktor da asla ve asla elinden geldiğince trafiğe çıkma dedi ama kendimi hissettiğim iyi hissettiğim sürece gelmeye çalışıyorum. Yayın yapmaya çalışıyorum. Bunu da zaten WhatsApp kanalımız var. Orada duyuruyoruz yayında olacağımız hafta. Bir 10 dakika önce bir paylaşım yapıyoruz yayındayız diye. Oradan zaten birçok dinleyicimiz bilgi alabiliyor. WhatsApp kanalımız üzerinden ya da durumlardan takip edebiliyorlar. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
1: Allah şifa versin.
0: Amin, amin. Bütün hastalarımıza.
1: Furkan oğlum var cezaevinde.
0: Tamam, aktarın buradan duygularınızı paylaşın.
1: Furkan oğlum, seni çok seviyorum. Biz bu akşam hep evdeyiz. Ablan Gülen, Hayri, Büşra var, Ahmet var. Annen falan, annenin de selamı var. Biz seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız yavrum. İşine döndüğüne de çok memnun olduk çocuğum. Allah her zaman için yüzünüzü güldürsün. O da arkadaşlarının da yüzünü güldürsün. İnşallah bir an önce çıksın. Yavrum seni çok seviyorum. Elif de karşımda telefonu elimden kapmıyor, uğraşıyor. Şu anda ablasına veriyorum. Öpüyorum ben seni oğlum Murat Bey. Ablasına veriyorum.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Selamünaleyküm kardeşim. Geceniz güzel olsun inşallah. Ertesi günü yarın yani annem bir hastanede orada sabah ararsan hani şey yapamazsın, babaannemi de götürürüm, babaannemi de. Normal kontrol, başka bir şey yok, merak etme diyeyim ve arayayım söyleyeyim dedim. İyisinizdir inşallah. Bugün aramayın diye bir ayın telefonda olmadı gözümüz. Bugün bir boşluk oldu sanki. Yarın ben evdeyim. Yine ararsan da açarım, haberin olsun. Gecen güzel olsun. Seni çok seviyoruz. Her zaman dualarımızdasın. Her zaman da bu evde konuşmak üzereyim. Babaannemin, ümmanannemin çok selamı var. Kendine çok iyi bak. Boş arkadaşlarına selam var. İyi akşamlar olsun. Teşekkür ederim.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan. Evet. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Evet, bakalım arkadaşlar, devam edelim. Bağlantı varsa bağlantılarla devam edeceğiz. Yoksa şarkılar elbette ki gelmeye devam edecek. Şöyle bakalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
3: Batra Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. Adım Furkan Boz.
0: Evet, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Geçmiş olsun şimdi, öncelikle.
3: Sağ olasın, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Evet, aktarım.
3: Şimdi kapalıda,
0: evet.
3: Kapalıda bulunan arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlara biraz selam gönderelim.
0: Tabii ki.
3: Başta amcamın oğlu olmak üzere Salim Yasin Boz'a çok çok selamlar olsun. Kendini bunaltmasın. Bunları gelip geçer. Yeter ki ölüm olmasın. Kendine çok iyi baksın. Bülent abi var, Bülent Kaya. Enes Söz var. Enes Ramazan Çolak var.
4: Seni de söyle.
3: Ali Can'ın Bülent Kaya çok çok selamı var. Ondan sonra Recep abi var. Recep abi çok çok selam olsun.
4: İrfan Yıldırım'a
3: Yahya selam olsun. Yahya Yıldırım'ın amcasının oğlu. İrfan Yıldırım'a selamlar olsun. B10 koğuşuna yatan Furkan Ziyavuz'una selam olsun.
4: Suriye'den Aziz'e selam olsun.
3: Burada açıkta yatan Ali Can, Süleyman Başoksun. Ondan sonra Hakan Kurtlan, Recep Demir, Arap, Samet, Şahin Demirkıran, herkese ayrı ayrı selamlar olsun. Allah hepsini çıkmasa nasip etsin oradan. Bir şey diyor musun?
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz. Çok sağ olun.
5: Recep Demir ben.
0: Evet, hoş
5: kafamda
0: geldiniz.
5: Kafamda yatmakta olan babam Recai Demir. Kardeşim Efe Demir. Amcam Alperen Demir. Murat Demir. Yeğenlerim Fuat Boz. Uğur Demir. Ömürcan Demir. Hepsinin gözlerini öpüyorum. Babamın ellerini öpüyorum. Hepsine selam olsun buradan. Kardeşim İbocan Bakır, çok çok selam olsun ona. Doğukan burada, onun da selamı var. Hayırlı akşamlar.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar abi.
0: Selamünaleyküm. Çok sağ olun.
3: Akçakçı'dan arıyorum.
0: Evet.
3: Yahya Yıldırım ben. Amcaoğluma çok selamlar olsun. İrfan Yıldırım. Arkadaşlarım var. Kaptan abi var. Direci Ahmet. Hepsine çok selam olsun. Biz iyiyiz. Kendilerine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar. Bir an önce Allah'ım onları da bir an önce çıkartmayı nasip eylesin abi. Hayırlı akşamlar diliyorum abi. Arkadaşa veriyorum.
0: Hemen hızlı bir şekilde süremiz doluyor.
6: Abi gecen güzel olsun. Bir şey diyorsun mu?
0: Geçmiş olsun tekrardan sizlere.
6: Buradan Salim Yasin Boza çok çok selam olsun. Polat Can Boza da selam olsun. Polat Çelik'e de selam olsun. Enes Öde de selam olsun. Allah hepsini kurtarsın orada. Eskurtlar kardeşlerine herkese selamı var. Tanıdık tanımayanlara. Allah emanet olun. Kendinize bakın.
0: Çok sağ olun.
6: Cudi'nin Bülent Kaya çok çok selam var. Bülent abi kendine bak. Allah'a emanet ol. Yasin kendine bak. Yasin Boz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.
0: Çok sağ olun. Geceniz güzel olsun.
6: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Evet. Devam edelim arkadaşlar. 22.53 yaptık saatlerimizi. 102.5 Radyo Moda'da sayılı görüntümüz ve güzelliğiyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakalım varsa bağlantı. Devam edeceğiz. Bu arada şarkılar da alttan gidiyor değil mi? Peki az sonra tekrardan paylaşacağım onları. Birbirinden özel ve güzel eserler hazırladık. ...0555-110-25'ten alıyoruz bağlantılarımızı. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha duyurmuş olalım. 0555-110-25 arkadaşlar. Şöyle Nevin ablamızdan güzel bir eser paylaşalım mı? Benim seni görmem lazım diyelim. Bir gelsin radyolarınıza.

0: Sevgili Nevin Doğanay'ın yine sevdiğimiz eserlerinden bir tanesi Benim Seni Görmem Lazım dedik ve geçtik, güzel bir eserdir. Radyonuza gelmiş oldu. Şöyle hattımıza bir merhaba diyelim bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Nereden arıyoruz ve kim arıyor?
1: Ben Kuzey Irak'tan arıyorum. İsmim Sezgin.
0: Evet, hoş geldiniz. Kimimiz var?
1: Afra kapalı tipinde yaptığı olan B7 koğuşunu olan arkadaşlarıma selam söyleyecektim.
0: Tamam, aktarın buradan duygularınızı, paylaşın.
1: Sadık Emre Polat, Şakir Sümercan, Süleyman Çağlayan, Unut Aksu, Sadık Öztürk. Her arkadaşlarıma selam söylüyorum. İnşallah hepsi bir gün çıkacak.
0: İnşallah diyelim, Rabbim sevdiklerine kavuşturacak bir gün. Kuzey Irak'ta çalışıyor muyuz? Ne yapıyoruz orada?
1: Evet, burada çalışıyorum ben.
0: Evet, ne iş yapıyoruz?
1: Uzman çalışıyorum.
0: Çok güzel, çok güzel. Var mı eklemek istediniz?
1: İyi yayınlar, Allah'a emanet olsun.
0: Çok çok sağ olun. Hayırlı

0: bağlantılar için. Çünkü 23.30'a kadar bağlantı alacağım. 23.30 itibariyle bağlantıları sonlandıracağız. Şöyle bakalım, hattımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Bey. Biz Afra Açık'tan arıyoruz da. Evet. Benim adım Emre Akkaya.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kapalıda bulunan öncelikle babam Davut Akkaya. Ellerinden öperim. Kendisine çok selam ederim. Kendinize iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Ve diğer kuzenlerim, arkadaşlarım, abi kardeşlerim var. Onlara da tek tek selam göndereceğim. Uğur Deniz, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Barış Yalçın, İlkay Akkaya, Alper Akkaya, Sivas Liba, Oğuzhan Eral, Süleyman Özdürgel, Eren Kılıç, Barış Digel, Hüseyin Kolonlu, Fatih Yaman, Uğur Demir, Alperen Kaygısız, Burak Şahin, Mertcan Karaaslan, Ali Ergün, Şahin Şen, Furkan Baş, Ramazan Balcı, Çilek Sezgin, Gökmen Göçmen, Fatih Elagöz, Caner Karagöz, Oğuzhan Altun, Okan Tosun, Yusuf Tosun. Kardeşlerime tek tek selam ederim. Ayrıca burada yanımda açık cezaevinde bulunan kardeşlerim, kader birliği yaptığım dostlarım, başta kardeşim Cüneyt Akkaya olmak üzere Savaş Deniz, Tuncay Deniz, Bekir Yayla, Soner Yayla, Arif Başkan, Kaan Dilaver, Mustafa Pak, Fuat Kaplan dayım, Halil Kaplan dayım, Rıdvan Öztürk abi, Orhan Öz, Adem Akyüz, Cemal Kabadayı, kardeşlerime hepsine tek tek selam ederim. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Doğru duvar yıkılmaz. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Elbet bir gün diyorum. Bir kardeşim var, ona veriyorum şu an.
2: Alo. Abi hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm.
0: Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Abi ben Özcan Timaş abi. Kapalı'dan yeni açığa çıktım. Kapalı'da bulunan çok değerli dayım Ferdi Çakır'a, kardeşi Yusuf Çakır'a, Onurcan Karademir'e, Çilek abiye, İsmail Sezgin Dülker Çilek abime, ondan sonra Onurcan Karademir, Umutcan, Furkan Uslucan, Oktay Gökalp, namı değer El Çapo, İzmirli Çapo, hepsine çok selam olsun. Daha ismini hatırlamadığım arkadaşlara da çok selam olsun abi. Geçen hafta radyo yoktu, arayamadım. Haklarını helal etsinler. Kağıtları da bana veremediler. Hiçbirinin ailesine ulaşamadım. İnşallah izne çıkınca olacak. Şimdi bir arkadaşa veriyorum abi, o da bir selam göndersin. Herkes Allah'a emanet olsun. Aydın Karademir, Aydın Dayı, Onurcan Karademir, onlara da selam olsun.
0: Hemen hızlı bir şekilde. Aleykümselam.
3: Açık cezaevinde yatmakta olan Umut Çat. Buradan kapalı yatmakta olan Samet Açar abimi, Fatih Yaman abimi selam olsun. Buradan kardeşlerim Evliya ve Berkay. Berkay Kavan. Hoş geldin. A18'e selam var. Hayırlı geceler diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın.
3: Sağ olun. Sizin de geceniz güzel
0: olsun. Çok sağ olun. Evet,
3: alo.
0: Bafra Açık'tan aldık bağlantımızı. Tekrar arayın. Süremiz doldu çünkü düşeceksiniz.
3: Tamam. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. 10 saniyemiz var çünkü. 10 saniye. 10 saniye bir süre var. O yüzden tekrar ararlarsa daha sağlıklı olacaktır. Peki şöyle yapalım. Veysel Ulaç bir gelsin radyolarınıza. 23.03 yaptık saatlerimizi. Veysel Ulaç, kısa bir reklam. Reklamlardan sonra Azer Bülbül eserine yer vereceğim. Sonrasında devam edeceğiz canlı bağlantılar ile.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Azer Bülbül hayranlarına yine güzel bir eserdir. Paylaşmış olduk reklamlarımızın hemen akabinde. Azer Bülbül radyolarınızdaydı. Şöyle hattımıza tekrardan bir dönelim bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Abi ben Trabzon Beşiktaş Gezen'den arıyorum. İsmim Gültekin Doğan.
0: Gültekin Doğan, Trabzon Beşiktaş'ı evet, açık cezaevinden arıyor. Hoş geldin
1: evet,
0: tekrardan.
1: Abi. Bafra kapalıda yatmakta olan Can abim, Turgut Bingöl, Sezer Düzgün, Aziz Kavaklı, Süleyman Ay, Mert Canbadan, Mersin Nefret, Mehmet Ali Sarı, Ömer Faruk İkinci, Sabahın Kıyak, Selçuk Şenal, Soner Tırpan, Berat Durukan, Ozan Öz, Alin Özdemir, Gazeteler Kerim, Fatih Ela Göz, Metin Yılmaz, Demir Kılınç, Piresizler, Kedi Burak, Necati Ayıldız, Açıkta Yatan, İşte Bahtiyar Kıymaz, Murat Kahraman, Mami Çakar, Bedirhan Duman, Batuhan Kurt, diğer bütün abi kardeşlerime selamlarımı iletirim. Hasretli özgür günlerde kavuşmayı niyaz ederim abi. Hepsini seviyorum abi. Hepsi kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Geçen hafta bağlanamadım. Turgut abi mektubun geldi. Haftaya cevabını atacağım. Sezer abi size de haftaya yazdım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ailenizi elimden geldiği kadar arıyorum abi. Hakkınız helal edin. Bastasın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Abi bir şarkı isteyebilir miyim?
0: Kırmayacağım seni. Varsa arşivimde göndereceğim.
1: Tamam abi. İyi, Uygar Doğanay'dan ama yine sensiz yapamıyorum abi. Çalarsan çok sevinirim.
0: Valla yok o. Uygar Doğanay göremedim evet.
1: Bir şey var mı abi Hazar Yıldız Bir Bilsen?
0: Bir Bilsen.
1: Evet abi.
0: Hazar Yıldız onu da göremedim ama birçok sanatçıdan var. Elif Kaya'dan var, Ferman Akdeniz'den var, Müslüm Gürses'ten var, Serkan Kaya'dan var. Serkan
1: Kaya'dan da olur abi. Serkan
0: tamam.
1: Kaya'dan da olur.
0: Tamam, ondan gönderelim.
1: Bu yeni şarkısı var ya abi, Eller Üzer diye. Var mı abi?
0: Eller Üzer bir bakayım. Serkan Nişancı'nın var Eller Üzer.
1: Tamam abi o da olur.
0: Tamam Serkan Nişancı Eller Üzer aldım
1: abi.
0: Listeye. Görüşmek üzere. Allah kurtarsın tekrardan.
1: Eyvallah abi sağ olasın.
0: Eyvallah. Eyvallah hayırlı akşamlar.
1: Hepsini seviyorum abi kendilerine iyi bak.
0: Peki bizlerden de eyvallah. Selam olsun. Trabzon'a.
1: Allah razı olsun Ali Güsen.
0: Evet Trabzon Beşiktaş'ı cezaevinden aldık bağlantımızı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şöyle hattı yeniledik. 0555 110 25 bağlantılar gelmeye devam ediyor. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: İyi akşamlar.
0: Hayırlı
2: Murat
0: akşamlarınız
2: Bey.
0: Olsun. Hoş geldiniz.
2: Murat Bey ben Doğankaya köyünden arıyorum.
0: Doğankaya. Doğankaya doğru mu anladık?
2: Evet. Samsun Bafra Doğankaya köyü.
0: Tamam aktarın buradan duyguları paylaşın.
2: Erdal Yılmaz.
0: Radyomuzu kısarsak daha sağlıklı olur. Çünkü yayın geç geliyor. O yüzden dolayı size. Beni telefondan duyun direkt.
2: Özür dilerim. Murat Bey. Kapalı cezaevinde yatmakta olan.
0: Evet.
2: Ümit Yılmaz. Amcamın oğlu. Ve çok sevdiğim bir abim. İsmail Türk. Ve açık cezaevinde yatmak olan Ağan Dilaver yeğenim ve Alperen Kalender aklıma gelmediği bütün kader makamlarına armağan olsun bu şarkımız.
0: Peki göndermiş olacağım güzel bir eser. Var mı eklemek istediniz?
2: Nasıl sevdaya düştüm? Vay canım vay. Olursa Müslüm Baba'dan.
0: Bulmaya çalışacağım. Bulabilirsem göndereceğim. Kırmayacağım sizi de.
2: Bulamazsan da Murat Bey.
0: Tamam. Buldum. Göndereceğim. Müslüm Gürses'ten göndereceğim.
2: Olmadı. Kadar mahkumlarına
0: peki.
2: Gereken sen bilirsin.
0: Peki. Geceniz güzel olsun. Doğan Kaya'ya selamlar.
2: Aleyküm selam. Abilerime çok selam söylüyorum. Ümit Yılmaz, Mahir Çin, ve yeğenim Kaan Dilaver ve onun yanında yatan bütün kadar mahkumlarına Allah inşallah bir gün sabretsinler. O gün bir gün gelecek.
0: İnşallah.
2: Allah'a emanet olun.
0: İnşallah. İnşallah. Tekrardan geceniz güzel olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Hattımı yenileyim. Tekrardan bir bağlantı istiyorum varsa. 0555 110 25'ten bağlantıları alıyoruz. Yusuf abi dinliyor mu acaba? Yusuf Önder. Bugün Yusuf abi de ziyaret ettim. Kapıkaya'ya gitmişken sevgili Yusuf abi de ziyaret ettim. Yusuf Önder sağ olsun bizleri ağırladı. Dinliyorsa buradan Önder Kebaba da kocaman saygı selamlarımı iletiyorum Yusuf Önder'e. Yusuf abinin de böyle başından talihsiz bir olay geçmiş. Valla ben bugün öğrendim kendisinden. 3 ay cezaevinde olduğunu belirtti. O süreçte bizleri sağ olsun orada dinlemişler. Dinliyorsa tekrardan selamlarımı iletiyorum Yusuf abiye. Bir bakalım şöyle diğer bağlantımız.
1: Abi Trabzon. Selamun
0: aleyküm. Aleyküm selam.
1: Abi ben Gültekin'den. Daha demin aradıydım da. Abi bir kardeşimi söylemeyi unuttum. Çocuk bir kardeşim benim de. Buradan söyleyebilir miyim?
0: Tabii abi? Hemen aktar.
1: Hakan Seven'e çok selamımı iletim. Hakan yenine sana haber yolladım zaten. Arar öğrenirsin. Seviyorum seni kardeşim. Gökhan abinin herkesin sana çok selamı var. Kendine iyi bak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Abi.
0: Peki Hakan Seven'di doğru mu?
1: Hakan Seven evet abi.
0: Tamam peki. Selamlar tekrardan Trabzon'a.
1: Eyvallah Allah razı olsun.
0: Evet devam edelim bakalım arkadaşlar. Diğer bir bağlantımız bakalım nereden geliyor. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Bafra Bakırpınar senden arıyorum.
0: Bakırpınar Bafra. Kimimiz var?
3: Cezaevinde yatan Bülent Kaya abime.
4: Nereden kim arıyor bizi?
3: Ahmet Dolunay abime.
4: Bakırpınar Bafra. Kimimiz var?
0: Radyomuzu kısabilir miyiz? Radyomuzu tamamen kapatalım ki daha sağlıklı bir bağlantı kurabilirim.
3: Sadece bir istek isteyeceğim. Ahmet Kaya'dan aldırma gönül aldırma.
0: Bulabilirsem göndereceğim, kırmayacağım.
3: Tamam, Bülent abimin ellerinden öpüyorum. Ahmet abimin açıkta olan Ahmet Dolunay abimin ellerinden öpüyorum. Kapalıda olan Bülent abimin ellerinden, gözlerinden öpüyorum.
0: Aldırma gönül başka sanatçıdan olabilir mi? Mesela Ebru Gündeş, Edip Akbayram, Ferhat Göçer, Hüseyin Ay,
3: evet.
0: Kıraç.
3: Hangisi olursa olsun tamam. Sadece o şarkı olsun tamam. Abilerim için.
0: Tamam, göndereceğim. Evet, Edip Akbayram şarkısı Edip Akbayram'dan göndereceğim.
3: Bülent Kaya özellikle ellerinden gözlerinden atıyorum.
0: Peki göndermiş olacağım güzel bir eser. Geceniz güzel olsun selamlar.
3: Haydi akşamlar.
0: Evet devam edelim bakalım. Şimdi canlı bağlantıya katılırken mutlaka radyonuzu mümkün mertebe kısın arkadaşlar. Gerek frekanstan gerekse internetten dinleyen arkadaşlar. Çok geç ses radyoya ulaşacaktır. Haliyle şaşıracaksınız. O yüzden radyoyu kısın, beni telefondan duyun. Daha sağlıklı bağlantı bu şekilde kurabiliriz. Yeni bağlanacak, yeni dinleyenlerimize özellikle bunu belirtmiş olalım tekrardan. Birkaç saniyede olsa gecikmeli çünkü yayın frekansı ulaşıyor. Birkaç saniye gecikme yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden radyomuzu mümkün mertebe kısalım ya da kapatalım. Var mı bağlantı? Çok fazla bir vakitimiz de kalmadı aslında. Bir 8 dakika sonra canlı bağlantıları sonlandırmış olacağız. Tam tamına 23.30 itibariyle saatler 23.30'u gördüğü andan itibaren kapatacağım arkadaşlar hattı. 24'te de veda edeceğiz elbette ki. İnşallah pazartesiye bağlayarak huzurlarınızdan ayrılmış olacağım 24 itibariyle. Ancak canlı bağlantılar 23.30 itibariyle tam tamına 23.30 itibariyle sona erecek, bilginiz olsun. Canlı bağlantıya katılmak isteyen arkadaşlar, dostlar bu süreci geciktirmesinler. Şimdi şöyle Serkan Işancı bir gelsin bakalım. Öncelikle Eller Üzer Trabzon'dan istenilmişti. Sonrasında Müslüm Gürses Vay Canım Var. Elbette ki paylaşacağız. Edip Akbayram Aldırma Gönül. Yine paylaşacağımız eserler arasında. Az sonra bunları teker teker vereceğiz yayına.

Serkan Nişancı, Eller Üzer. Devam edelim, Müslüm Gürses gelsin. Hemen akabinde çok kısa minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra hattı kapatıyoruz arkadaşlar. Canlı bağlantıları sonlandırıyoruz. Sanırım bağlantıların sonuna geldik. Şöyle ekrana baktığımızda anlıyoruz ki telefon suspus olmuş. Peki gelsin Müslüm Gürses. Hemen akabinde ise reklamlar. Reklamlardan sonra hattı kapatacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Çok kısa minik bir reklam arası. Reklamlar sonrasında 23.32 yaptık saatlerimizi arkadaşlar. Şöyle alkışlar nezdinde hattımızı kapatalım. Yavaş yavaş canlı bağlantıları sonlandırmış olalım. İnşallah haftaya yine kaldığı yerden canlı bağlantılar devam ediyor olacak dostlar. Şöyle gönlümüzden kopan birkaç eser paylaşacağız 24'e kadar. Onlardan bir tanesi yine Edip Akbayram olacak. Hemen akabinde ise yine gönlümüzden kopan eserler elbette ki gelmeye devam edecek 24'e kadar. 24 itibariyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Huzurlarınızdan ayrılacağız. Önümüzdeki pazar tekrardan huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Gelsin bakalım Edip Akbayram, Aldırma Gönül. Bütün açıkta bulunan, bütün kapalıda bulunan kader mahkumlarımız için özellikle bu parçayı, yorumu paylaşalım.

Gelecek günler var daha, aldırma gönül, gönül aldırma, aldırma gönül, gönül aldırma. Güzel bir eser Edibak Bayram'dan gelmiş oldu. Şöyle bakalım, yayına yetişemedim. Sıradaki şarkıyı Bağcılar Yüzyıl İstanbul'dan Melahat. Oğlum Onur Tiryaki'ye çalar mısın? Teşekkürler demiş. Valla hat evet kapandı. 23.30'da hattı tamamen kapatıyoruz. 21.30'da hattı açıyoruz. 21'de program başlıyor. 21.30'da hattı açıyoruz. 23.30'a kadar hattımız açık. 23.30 itibariyle hattı kapatıyoruz. Her hafta olduğu gibi o haftada hattı 23.30'da kapattık. Yetişemeyen arkadaşlar maalesef haftaya devam edecekler. Tekrardan belirtelim, yayına yetişemedim. Sıradaki şarkı Bağcılar Yüzyıl'dan, Yüzyıl İstanbul'dan Melahat demiş. Oğlum Onur Tiryaki'ye çalar mısın? Teşekkürler demişler. Peki gönderelim bakalım bu güzel parçayı yoruma. Aslında durumlarda paylaşıyoruz arkadaşlar. WhatsApp, radyomoda WhatsApp attı. Durumda paylaşıyoruz, yayındayız diye. Yayın başlamadan 21 hatta 20.50-20.55 sularında paylaşıyoruz. Aynı zamanda sizlere bildirim gitsin diye de WhatsApp kanalımız var. Radyo Moda WhatsApp kanalı. Kanala da atıyoruz orada bir görsel. Kader Mahkumlarına bu hafta attığımız gibi mesela. Kader Mahkumlarına özel hazırladığımız sayılı gün. Her pazar 21.00 saatler arasında Radyo Moda'da bu programı kaçırmayın diye paylaşmışız. Altına da dinleme linkini eklemişiz. Oradan bildirim alan arkadaşlar dinleme linkine tıklayarak direkt olarak radyoyu açıyorlar, dinliyorlar. Dünyanın dört bir yanında, dünyanın dört bir yanından sesimize bu link üzerinden ulaşabiliyorlar. Peki gelsin bakalım Serkan Kaya, paylaşalım.

Evet, devam edelim. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bir 15 dakika sonra vedaya geçeceğiz. İki güzel eser, hatta üç güzel eser göndermiş olduk. Edipak Bayram, Serkan Kaya, son olarak da Semih Cenk radyonuza gelmiş oldu. Şöyle İbrahim Tatlıses'le devam edelim. Türlü türlü İmparator'dan bugün gördüğüm kadarıyla eser yorum paylaşmadık. Şöyle İmparator hayranlarına da bu güzel eseri armağan ediyoruz. Az sonra da geçeceğiz vedaya.

Sondan bir önceki eser ve yorumumuz oldu sevgili Etkin. Heves mi sandın dedik. Bu vesileyle saatleri 23.55 yaptık dostlar. Ne yazık ki bu akşamda sanırım bizlere ayrılan zaman ve sürecin burada sonuna geldik. Son şarkımızı, son eserimizi Samsun cezaevine gönderirken Samsun cezaevinden Kekeç Kenan'a göndermiş olacağız. Samsun cezaevi Kekeç Kenan'a göndermiş olacağız. Sevgili dostum Sarılarım Mehmet. Dinliyorsa selamlarımız olsun. Sevgili Sarılarım Mehmet'ten Kekeç Kenan'a. Ya dedi orada bir kardeşim var Samsun cezaevinde. Benden de bir selam gönderirsen çok ama çok sevinirim. Beni mutlu edersin dedi. Radyo Durak'tan sevgili Sarılarım Mehmet. Sevgili Sarılarım Mehmet de maşallah Ankara'yı fethetti. Radyo Durak tam 92.0 frekansından Ankara'da yayın yapıyor. Aynı zamanda Radyo 37 95.2'den de Kastamonu'da yayın yapmakta sevgili Sarılarım Mehmet. Sevgili Mehmet radyoyu ikiledi ama biz yapamadık maalesef. Selamlarım olsun Sarılarım Mehmet'e. Sarılarım Mehmet'ten de Kekeç Kenan'a Samsun cezaevinde yatmaktaymış kardeşimiz. Kekeç Kenan için göndermiş olacağım sıradaki parça yorumu. Dinliyorsa, dinlemiyorsa da mutlaka arkadaşlarından bir tanesi dinliyordur. Selamını iletirse, selamımızı iletirse çok ama çok seviniriz bizler. Peki dediğim gibi bizlere ayrılan zaman ve sürecin burada sonuna geldik. Programımızın başından sonuna kadar ilgili takip eden bütün kitleye, bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı ileterek huzurlarınızdan ayrılmış olacağım. Önümüzdeki hafta pazar akşamı yine kaldığı yerden elbette ki sayılı gün devam ediyor olacak. 21-24 saatler arasında. Bu akşamlık da benden bu kadar. Bu akşam da program biter. Sevgili Selim Murat ufaktan ufaktan gider. Her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz, Allah kurtarsın. Haftaya görüşmek ve buluşmak dileğiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner. Doğru lezzet, usta işçilik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Mota.

0: Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.